Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin sevgi.

Yeterin Vatan, Asingın Ayın Ekstragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarnok Mehmer Havurtunlu, Adırbeycanı Darsali Tarasaşlani Araçatar Energetik Kentronları İtsmekı. Adırbeycanı Vorpes Harafayınkov Kaset Araçatşanı Metsazde Sünne Sohbet Uçun Dışvarin Yev Bartaş Xaraka Akakan Paymanları Unvarumi Anka Xartakin Kakakan Sün. Aysur Adırbeycanı Zargalı Meir Mıtasvasın Erkin Vartakin Kakakan Sün. Katarila Gorsu Meirtin Tısakan Hamakarkı Yefete Vakanu Hamakark Vaskayleri Zırnarkum Taraçatşanayın Anvıtan Gütyan Apohuman Oğu Sün. Nırkayımız Adırbeycanı Kampet Uçun Komi Sirakan Asvok Energetik Naha Gıtır Yev Taraçatşanayın İntegırmana Çarayu Hamagorsa Kütyan Zavaçapere Karevorderin xağım Harafayın Kovkasum Kaynutyan Apohuman Gortsum. Bakvum Harafayın Gazayın Mecensi Xortatvakan Xorti Şıcanaklarım Naxararını Ritasın Yerku Yorurtan Dipmanı Yevkanaç Energiyi Xortatvakan Xorti Şıcanaklarım Naxararını Ritçorurtan Dipmanı Eriyel Uytum Naxaga İlham Aliyevi Hıstak Nırkayasrı Sadırbeçen Energetik Razım Varuçyan İmnakan Oğutyunları Araççı Kajamına Katvati Araşna Örtyunları Yev Mecensi Hama Gorsakutyan Herana Karnara Adırbeçen Aliyevi Svoçmayan Harus Energetik Resursları Notsoğu Yerkeri Alef Andes Egalis, Vorpes Aktiv ve Husali

2012 yılın bugününde unikal mimarlık numunesi Baku Crystal Hall istifadeye verilir. Eurovision 2012 mahnı müsabakası burada geçirilir. Baku Crystal Hall Alpine Bau Deutschland AG şirketi tarafından dikilir. Esasen yığma metal konstrüksiyadan istifadə olunmaqla dikilən bina Bakının en güçlü küləyinə belə

Ufuk 13. Dayanıklı, tehlikesiz ve inklüzif şehirlerin yol haritası. Ufuk 13 Azerbaycan'ı daha bir sayede mühim emektaşlık merkezine çevirir. Şehir salma, logistika, iklime devamlı ve ham için rahat, inklüzif şehirler sayesinde ülkenin liderliği, bütün regionun bu sayedeki yeniliklere açık olmasına imkan yaratır. Aynı zamanda Azerbaycan'ın şehir salma mevzularında regional şebekeleşme ve tecrübe mübadelesi merkezine çevirir. Bu merkez hemçinin global ve para cihallere rahat çıkışı temin eder ve yerli tecrübeleri

Gelir ve gelen il istifade verilecek ancak bu ilin ders ilini kelbecerli uşaklar modül tipli mektebde okuyacaklar.

0: UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık VUF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aktif fazaya keçid alıp hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.
1: Her melodiyada bir dünya. Beynalxalq Radio.

Elimizde Fatma Hanım Kemine'nin poezya numuneleridir. Günümüze öz dövrünün abu havasıyla, öz rahiyesiyle daxil olup, bileliyle dinleyek.

aşık dam oğlu Semender olaydı. Ne dam olaydı, ne dane, ne zülf olaydı, ne xal, ne mürhi dil düşüb o dam işə biper olaydı. Ne zülf olaydı, ne ariz, ne mehr olaydı, ne dil, salıb ne boynuna zünnarı şeyh kafer olaydı. Ne hicr olaydı, ne veslü, ne nəhs olaydı, ne xoş, bəlayı eşqə giriftar, sədi əxtər olaydı.

Ne Çin olaydı, ne Hagan, ne Rumi Kayser olaydı. Tamam yeryüzü bir gemzene müsekher olaydı. Ne şövk olaydı, ne gamet, ne şem-i pervane. Feragı yanmağı

Ender, dilin ada manda insun. Barza vazifanış qate, çe peşte de yola ölkə bu barda beyim.

Ulu önderi İraz Navsa Şistinav Haştu Dımıncı Surunada ve Azerbaycan'ı yol takin Vindakon Halgı Yunduna'da Hücubamandı. Çe ülke yoliyete da ume kana eseri ve Dümumanda Respublikanada Glani Hisub ve Azerbaycan'a da Jumuni ritmi

0: Azərbaycan e Talleyrand. Radio Navnatavi Hastukens.
1: Peyamen aştiye, hefkariye u helvesteke tekez jaliye prezident İlham Aliyev ve Dıcivina Lutkaye de hattındayın. Prezident İlham Əliyev li həştəmin Lutkaya siyasi ya Avropaya li Yerevani bu formata qredana videoyi qotarək peşkeş qır. Əvd karavaki keliyək diroki vərə həsibandın jibərku səroki Azərbaycani yəkəm car bəştari çaləkiyək li Ərmənistani dibə. Hər çənd bu formata qredana videoyi bejim. Daxaftina xoya yalı Lutkaya da prezident yarkırku aşti şərti bəngəhinə jibo bərfrakırın integrasyona abori u derfetin transiti li herimi. We got ku dnavberiye Azerbaycan u Ermenistan'ı da aşti hattiye da mezrandın u bu biranina heymana hevbeşa ku li serayi spi bu beştariye prezidente ştatin yak buyu Amerika'yı Donald Trump hat imza kırın. Desnişan kır ku her duvelat neziki neh mehanın dışertin aştiye de dijin. Prezident da haftına xoya da diyar kır ku Azerbaycan li ser bünge hebu de Hristina aştiye, hemu sinor kırının transiti, yen kuşu despeka salin hezar mehsed nodan ve lısar Ermenistan'ı hattı bun sepandın bu yekali rakır. Hatta nıha 28 hezar ton barbireye erdi Azerbaycan'ı giliş diye Ermenistan'ı. Vaki goşa yek dın Azerbaycan despişandına benzin u dizeli jikır u hatta nıha danze hezar ton berheminme yen nefti hattına ihraç kırın. Evci despeka tekliyen vezirganiye. De hemen demide prezident Balkışan ser projeye reya navnetevayı ya aştiye u refahı ya Trump'ı Azerbaycan'ı bu eksklava ve ya Nakhçıvanere gredide. U de hemen demide beşekci koridore navindi be. We got ku her duvelat nıha encamin rastinen aştiye dubinin. Ve güman ev hemu nişandı da ku tekliyen duali yen dinavberiye velatan da şıkıldı. O lıvırcı lokomotiv Azerbaycan'a. Evlek demokulu dinamikin nehmehin aştiye te nühertin bızelali te gittin. Haleke dına grint

Bu Brest prezident Dulutkay da Baskır. Greda standartın duali, yenku jihela hınak saziyen Avropi, parlamenta Avropi, şeura parlamentara, kanseye Avropayı ve lıhımber velatı mehatine nişandan bu. Seroki devleti diyar kırkı, yekparçayıya aha Azerbaycan'ı bıgasi, yekparçayıya aha her velataki, Dün xwedinir xe. Standartin duali dve mjari de nayin qabul kırın. Varin em güh bidin da xuyaniya zanyare siyasi Zaur Mehmedov lısar ve mjari. Axaftına Brez prezident de heştemin lutkayı yektiye siyasi ya Avropi de brastiji stratejike. Ev netani de jibbo Azerbaycani encaman bine. Lidi heman deme de nişanek zelala xebata rastin u pragmatika saziyin Avropi u Eşkere kırına davi ya lobbya zide u korrupsiyayı gısaziyin Avropi de dınav.

Jhenek Respublika İngiltere Sovyeti başladılma. Respublika Ermenistan'a kadani ne tütüştücü ki Azerbaycan'ı beştaketti bu. Ledin Avasiye Çarsalan'da Bekli Heydar Aliyev Azerbaycan hatta naskirini Çava Respublika'ya devlemen bu beştaketti. Lamajı göttüne her valateki her geldi Bekli evladi meyemir kur dahi Pekari Nastekin Heydar Aliyev Bihişkuru'ya hava Ve durdittina xaba, bekar xabata xaya şev rojan, Respublika Azerbaycan'ı çavadı ben, dınava rejima Sovete hişk da, jihar ireşke derkiz kire kuncaki bağı gülan. Kend minak, hinek nehyan da, daha raz paye pırda, avaye katiptiye bepergal bun. Tı plenum ekeda Heydar Aliyev hamı katibin nehya şermezer ki rehnekir. U dınava salakeda, Lehemu nehyan avayen bişin, yengi iroji mina qasran tine kefşi, Murovan hayr hajmelkar diheyle hattın avakirini, Günden Respublika hattına şengirini, Re hattına kişandini, U revşin mayına qanc jiyani da hattına müyasser girini. Heydar Aliyev bir durdittin ahavarlı gellek nehyan bambu da reşandini, Avi hebuni Respublika, Bin Ali'ye verra devlemendi yani. Bin Ali buna kadani her hebun eke. Üse gün tabun. Tari tükesi maşin eke siyar bu ne tüne bu. Bekli becerkirine ben bu. Gündi hem buna kadani maşinan hem kadani avayen bir pergal. Evladim van buna kadani kandına bılın. Navi van şi Resulka der hatta bir istini.

Sala Hazar Nesin Nosya Gali Azerbaycan Heydar Aliye Bujar Çava Prezidenti Respublikayı. Dınava demek ki Kürt taşı dünya yeri berbe Azerbaycan ve bu. Hala katliyen kan çattına hulukandını. Dühündür taşı herkes diye derhiz. Hedani mali imesin hattıya. Bu herkesi juveye ki hafi derhiz. Heydar Aliyev Şev Uroja Hekira Yek Çerçiri Respublikacı Ümdabuni daha hılas girini. Heydar Aliyev evladı geldi Azerbaycan'a üsana. Ev her dem dili geldi aya. Levan Rojan ev

sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitir.

hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik, yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde o anda hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platform. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık UF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aksi fazaya keçid alıp hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

Ben halkımı çok sevirdim, gururumdu, dayağımdı. Ben halkıma güvenirdim, şehirlik benim hakkımdır. Ben halkımı çok sevirdim,

Yuatında Saganardadıran ki, Oğarkvum Hayastan. Verçina Misteri Nasi Yurtuğov da Apoqveli, Ksaniyeli Kuyin Kazar Donna Hasatik, Hazar Donna Parardan Ütiye Vasunut Donna Hantkatsoryan, Savva Kayu Mehrabiyorusuna Rinlayın Nayev Tarasaşlan Ayetinde Saganinda Gırman Amrapın Mamasin. Memnun Jamana Kays Şarjuna Kutunu Vuşmeyen, Tında Sakan Okutunu Röberu Maylev Xtane Talis Tarasaşlan Ayin, Haurta Kutunyen Takarı Suvasını Rikar Kavurmanı. Basiye Tirakan Asvoqtar Antsuma Amrapın Dumek Hakakan Vustavutunu Stelsalov, Tında Sakan Kahvatun Adırbeçeni Fayestani Miçev. Adırbeçeni Nahadzer Nutyan Basfaz Şana Parnaru, Transport Ayin Kaperi Virakanlı Mısaray Mevurpes, Kolmeri Miçev Girhosyan, Ondlayn Man Konkret Gorsi Kiev Stelsumet Razım Varakan Naravurtunar Tarasaşlani Müz Katarnari, Vrastani, Türkiye Yemiyatyalın Hangları Hamar. Tarasaşlan Ayin Haurta Kutyan Sanseri Karkavurma Karevuri Vuçmeyen, Tında Hüseyin Varevtri Hamar, Alev Karevur Dari Haum Harafayın Kovkasum Yer Karashamket Haotyan Yevamutan Kutyan, Apohul Mangorsum. Naev Petke Nışıl Vortaransik Yer Tuğunları Nararumen Vuçmeyen Güatında Sakan Artadıran Kalev Energa.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık UF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatların dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aktif fazaya geçit alıp hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam eder.

Heydar Aliyev hişkuruya xaba, be durdittina xaba, be kar xaba ta xoya şev rojan, Respublika Azerbaycan'ı çava diben, dınava rejima Sovete hişkta, jüher ireşke derkiz kire günceki bağı gülan. Çend minak, hinek nehyan da, daha raz payı pırda, avaye katiptiye bepergal bun. Tu plenu mekeda Heydar Aliyev hamu katibe nehya şermezer ki rehne kir. U dınava sala keda lehamu nehyan avayem bişin yengi iroji mina kasran tine kefşi murovan hayr hajmerkar dihela hattın avakirini. Günden Respublika hattına şengirini, re hattına kişandini, u revşin mayına genç jiyan edi hattına müyasser kirini. Heydar Aliyev bir durdittin ahavarlı gellek nehyan bambu da reşandini. Avi hebuni Respublika bin Aliye verra devlemendiyani. Bin Ali bu nakvadani her hebun eke. Usa gün tabun, teri tükesi maşin eke siyarbuni tünnebun. Bekli bezerkirna bambu, gündi hem bu nakvadani maşinan hem kadani avayim bir pergal. Evladim van bu nakvadani kandına bılın. Navi vanşı Resulka der hatta bir hissini.

Üstüda. Van salan hildişine navak ve damahiler Aliyev Kremli'de kardakir. Ev hattak fikirin eçava davuskir diye yakamin ye sedre sovete vaziriye yakta resulgan sovete sosyalistiye. Ev bu endame politbüroye. Vikari bersivdar da mezinaya uy, karkırna uye behember, axaftınan uye tevi serkarin devletan, mina Hindistani, Vietname, Yugoslavyaye, Angolaye, Macaristane, uye mayin, tüme behre xaya qançta, u vangişkan disa, bılında vi mirove kü hattıya derk ettiye bendava mirkuriye dan kifşi. Himji, düğünü bir hesya, evkes evladi gelli Azerbaycaniye. Devrasya, evdavır hem bir siyanet bu, hem bir dışvari hevallay bu. Yekdiye Sovyet hilveşya bu, rızım kanun kayda hattı buna terbandını. Mrovenkü cerbandına vanı serkariye rivebirin etünne bun, hattı bun serkariyle Respublika'ya dikirin. Birse Karabağacıya derk etti bu holi. Baxa Azerbaycan'ı bir selef attı bu dagirkirini. Bir hezar avan mrov ketti buna, ser riyan, beci var mabın. Mroveki üsa peyvist buveki, bir garba beşe ve silava siyasete gür begira. Gel evye girin dider xist. Uşu Naxçıvani Heydar Aliyev devati Baku'ya girin. Hamar oje evlin, Heydar Aliyev külünge siyasete der uhündür da destekha, her tışt bir hüşkuriye hava, hılda dani, u derben giran gihanda, van herekan, yenkü Azerbaycan gihandı buna, der dergi duvaşandını.

Sala Hazar Nesin Nosya Gali Azerbaycan Heydar Aliye Bujar Çava Prezidenti Respublikayı Dınava demek ki Kürt taşı dünya yeri berbe Azerbaycan ve bu hala katliyen kanç attına hulukandını Dühündür taşı herkes diye derhiz Hedani mali imezin hattıya Bu herkesi Jüve yeki hafi derhiz Heydar Aliyev Şev Uroja Hekira Yek Çerçeri Respublikacı ümdabuni daha hılas girini. Heydar Aliyev evlade geldi Azerbaycan'a üsana, ev her dem deli geldaya, levan rojan ev daha pırtı biranine. Ev hem bışayı, hem bıfırnağ, hem bıposidette biranine. Bışabın bıfırnağ buna veyeke evveki, gel serbilindeki, evladaki van diroka daha diye bısalın hamelan. Poside evveki, Evi danzde kanuni sala 2003'e dünya hakkı hast. Evci pişta gel şu, ev sermile gel şu. Şu, lekaren vüy jiyan edem yaser kiri,